Sonra bakıyorum etmenden bakıp canlarım iyi muhabbet story'ımı verecek. Mermin yaparım. Kalpiyi tam yaparım. Mermin karar edemem.